0: Galaxy Playlist.
1: BTS. Swim.
2: Swim. Swim. Water falling off your skin. Swim. Swim.
1: Radio. Galaxy.